Gabriel Pierni'nin Sidaliz ve Keçi Ayağı başlıklı 2 numaralı orkestra süitini Fransa Ulusal Orkestrası'nın 4 Aralık 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Kanadalı besteci Sammy Musa'nın flüt konçertosunun premieriyle devam ediyor. Solist Emmanuel Payut.

Semih Mussa'ya Fransa Radyosu'nun sipariş ettiği flüt konçertosunu solist Emmanuel Payut ve Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 4 Aralık 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Camille Saint-Saëns'ın flüt ve orkestra için romansı var.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 37 romansını solist Emmanuel Payut ve Fransa Ulusal Orkestrası'nın konser kaydından dinlediniz. Konser, Modest Mussorgsky'nin ilk senfonik şiir örneklerinden biri olan Çıplak Dağda Bir Gece başlıklı eseriyle devam ediyor.

Modest Mussorgsky'nin Çıplak Dağda Bir Gece başlıklı senfonik şiirini Fabien Gabel yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası'nın 4 Aralık 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Richard Strauss'un Gölgesiz Kadın başlıklı senfonik fantezisiyle sona eriyor.

Orkestrası'nın konseri Richard Strauss'un Gölgesiz Kadın başlıklı senfonik fantezisi ile sona erdi. Programımız Camille Saint-Saëns'ın solo piyano için Opus 104, Vals Mignon başlıklı eseriyle devam ediyor. Bestecinin 1905 yılında kaydedilen performansıyla dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 104, Vals Mignon başlıklı eserini bestecinin 1905 yılında kaydedilen performansıyla dinledik. Programımızın bu bölümünü yine Camille Saint-Saëns'a ait Opus 112, Mi minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle noktalıyoruz.

Amar Quartet, Camille Saint-Saëns'ın 1899 yılında kaleme aldığı Opus 112 Mi Minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Dmitri Shostakovich'in Opus 96 Festival Uvertürünü, klasik dönem bestecisi Albertus Groneman'ın iki flüt için kaleme aldığı Sol Majör Sonatı ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki bölümden oluşan Köhel 15 Si Bemol Majör Keman Sonatını dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 18. yüzyıl müziğinin en önemli isimlerinden Jean-Philippe Rameau ile başlıyoruz. Fransız bestecinin L'Apothéose de la Danse adlı orkestra suitini Mark Minkowski yönetimindeki Louvre müzisyenleri seslendiriyor.

Jean-Philippe Rameau'nun L'Apothéose de la Danse başlıklı eserini Mark Minkowski yönetimindeki Louvre müzisyenlerinden dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için iki farklı tema ve varyasyonlardan oluşan Opus 13 Varyasyon Formunda Etütler başlıklı albümüyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 13 Varyasyon Formunda Etütler başlıklı serisini piyanist Zhang Zuo seslendirdi. Dmitri Shostakovich'in Ekim Devrimi'nin 37. yıl dönümü için Bolşoy Tiyatrosu'nun siparişi üzerine 1954 yılında kaleme aldığı Opus 96 Festival Uvertürü var sırada.

Dmitri Şostakoviç'in 1954 tarihli Opus 96 Festival Uvertürünü Uri Maier yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'ın öğretmeni olan Danimarkalı orkçu ve besteci Dietrich Buxtehude'ye ait bir kantatla devam ediyor.

Handel'in 204 katalog numaralı Alman aryasını, kemanda Helen Plouffe, oboada Louis Pellerin ve orgda Domandre Laberge yorumladı. Johann Sebastian Bach'ın 1068 katalog numaralı, Re majör 3 numaralı orkestra süitinden bir bölümle devam ediyoruz.

Yeni Zelanda Senfoni Orkestrası, Johann Sebastian Bach'ın Re majör 3 numaralı orkestra süitinden bir bölüm seslendirdi. Geç romantik dönemden David Popper'ın cello ve piyano için Opus 68 Macar Rapsodisi'nin orkestra eşlikli yorumu var sırada. Solist Shona Ralston.

David Popper'ın Opus 68 Macar Rapsodisini cellist Shona Ralston ve Mario Bernardi yönetimindeki Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Alman asıllı Hollandalı klasik dönem bestecisi Albertus Grönemann'ın iki flüt için kaleme aldığı sol majör sonatla devam ediyoruz.

Klasik dönem bestecisi Albertus Grönemann'ın iki flüt için sol majör sonatını Yedvens ve Marion Monen'den dinlediniz. Programımızı Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki bölümden oluşan Köhel 15 si bemol majör sonatıyla noktalıyoruz. Les Ambassadeurs topluluğu seslendiriyor.

0: Mozart'ın Britanya Kraliçesi Charlotte'a ithaf ettiği Köhel 15 Si bemol majör sonatını Les Ambassadeurs topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü tanımlaması yaparak bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de bulunan Cumhurbaşkanı, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. İran'la ABD arasındaki anlaşma bilmecesi sürüyor. İki tarafta mutabakat zaptı için anlaşmaya yakınız diyor. Ancak anlaşmanın içeriğine ilişkin taraflardan gelen farklı açıklamalar kafa karışıklığına neden oluyor. Tahran, ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı açıklamasında bulunarak 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olduğu öne sürülen bilgilerin yalan olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri yaptı. Telefon görüşmelerinde ABD ve İran arasındaki müzakereler ele alındı. Bakan Fidan ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımları vurguladı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği sınav için tüm hazırlıklar tamamen, sınavın güvenli şekilde gerçekleşmesi için ülke genelinde 29 binden fazla personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Sınavın sonuçları ise 10 Temmuz'da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, Rabbim zihin açıklığı versin dedi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi'nin konuğuydu. Sobacı, Gazze ve Medya başlıklı panelde konuştu. TRT Genel Müdürü, Batı medyasının Gazze soykırımında semantik şiddet uyguladığını belirterek, TRT'nin ise hassas bir yayın yaptığını ifade etti. Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. Adli ve İdari Yargı'da 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde üstün başarılar diledi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye yalnızca büyük bir askeri müttefik değil, aynı zamanda ciddi bir savunma sanayi aktörü olduğunu gösterecek. Türk Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye'nin NATO'nun savunma ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyledi. Görgün, önümüzdeki dönemde Kaan, Kızıl Elma, Anka 3 ve Bayraktar TB3'ün güçlerini birleştirerek görev yapacağını da duyurdu. İzmir'in Buca Belediyesi'nde tutuklanan belediye başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırılması sebebiyle yapılan oylamada CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer başkan vekilliğine seçildi. Ege Üniversitesi'ndeki ihaleler ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir merkezli 12 ili kapsayan FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonla terör örgütünün

güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı deşifre edildi. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında firari durumdaki iki şüpheli Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Gürcistan makamlarınca serbest bırakılan şüpheliler Sarp sınır kapısına giderek Türk yetkililere teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, renklerin içinden geçmeye başlıyoruz. 39. Grammy ödüllerine gideceğiz. O tarihte 1996'da Grammy'nin 40. yıl dönümüne kısa bir süre kalmıştı. İşte böyle bir zamanda 39. Grammy ödülleri de 1997'de düzenlenen geceyle her yaştan dinleyiciye hitap eden bir gösteri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hatta ödül gecesi bazı ilklere de ev sahipliği yapacaktı. Gece ilk kez New York'taki ünlü Madison Square Garden'da, dünyanın en ünlü arenalarından biri, birçok büyük spor, konser, tiyatro gibi etkinliğe de ev sahipliği yapar. O yıl Grammy ödül gecesi de ilk kez bu mekanda düzenlendi. Böylelikle Grammy ödül geceleri de ilk kez bir salondan büyük bir arenaya taşınmış oldu. Geceye damga vuran bir şarkıyla başlıyoruz. Eric Clapton yorumuyla Change the World.

39. Grammy ödüllerinin dağıtıldığı gece gitar dünyasının iki önemli ismi. O dönem yakın zamanda da işbirliği yapmış Eric Clapton ve Kenneth Edmonds, yani Babyface. Phenomenon, Mucize filminin müzikleri arasında yer alan Change the World şarkısının etkileyici bir versiyonunu seslendirdi. Bunun ardından da Bonnie Raitt ve Seal, Clapton'a en iyi erkek pop vokal performansı dalında Grammy ödülünü takdim etti. Ödül konuşmasında Clapton, geride bıraktıkları yılın en sevdiği albümü olduğunu söyleyerek Curtis Mayfield'ın New World Order'ını övdü. Slowhand lakabıyla da bilinen Clapton daha fazla konuşma şansı da bulacaktı. Çünkü az önce dinlediğimiz Change the World versiyonu yılın kaydı ödülünü alacak. Babyface de yılın müzik yapımcısı ödülüne layık görülecekti. Ayrıca Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick ve Tommy Sims'in yazdığı şarkı yılın şarkısı ödülünün de sahibi olacaktı. O yüzden şarkıyı bir kez de Phil Madura ve Billy Sprague katkılarıyla dinleyeceğiz, ama ondan önce Up Close and Personal, Çok Yakın ve Özel filminde yer alan, böylelikle en iyi orijinal film veya dizi şarkısı ödülüne layık görülen Diane Warren'ın yazdığı Because You

Grammy ödüllerinin 39.sunun 1997'de düzenlenen gecenin bazı ilkleri de beraberinde getirdiğini söylemiştik. O zaman 14 yaşında country müzik yıldızı Leanne Rimes en iyi yeni sanatçı ödülünü alarak Grammy tarihinin bireysel ödül kazanan en genç ismi oldu. Rimes'a ödülü Sheryl Crow, Steve Winwood ve Jacob Dylan takdim etti. Gecenin devamında bu kez Clint Black, Leanne Rimes'la başka bir ödülü takdim etmek için sahneye çıkacaktı ve orada gülümseyerek "Ben 14 yaşındayken gazete dağıtmaya çalışıyordum" dedi. Biz daha ileri tarihli çalışmalardan birini, Leanne Rimes'dan bir John Anderson şarkısının yorumunu dinleyeceğiz. Önce Swinging radyonuzda olacak, ardından da Tony Braxton gelecek.

Toni Braxton gecede birden fazla ödülün sahibi olan isimlerdendi. Biraz önce dinlediğimiz Unbreak My Heart şarkısı ona en iyi kadın pop vokal performansı ödülünü getirecekti. The Impossible'ın 1970'lerde Tayland'ın batı tarzı pop çılgınlığına kapıldığı dönemin en önemli gruplarından onların funk sihirbazlığı bu klasikte parlayacak. Mr. Slow radyonuzda olacak. Ardından da Kerem Görsev'in ince melodileriyle, yarattığı ahenkle dingin bir manzara sunacak Lady Misty.

Kerem Görsev'in 2017 tarihli Springwater albümünün kayıtları Los Angeles'ta bir stüdyoda yapıldı. Tamamı Kerem Görsev'e ait besteler Alan Broadbent yönetiminde kaydedildi. Onun düzenlemeleriyle albümde yer aldı. Görsev'le beraber kontrbasta Darek Oles, davulda Joel Barbara yer alıyor. Lady Misty bir zarafet timsali gibi Kerem Görsev ustalığıyla sanki güneşin ışıklarıyla süslenmiş bir sis perdesinden süzüldü. Yo Kamiyama 2018 sonlarında bir parçasını sosyal medyada paylaşınca bu hızla yayıldı. Video 100 milyondan fazla izlendi. Japon müzisyen büyük ün yakaladı. Kamiyama 2022'de ise ilk uzun albümünü yayımladı. Kuroo Zetto onun yeni çalışmalarıyla birlikte bazı eski çalışmalarını da yeniden kaydettiği bir albüm. Bu yeniden kaydedilen parçalardan biri de Aoi Toge, R&B, alternatif hip-hop ve bir miktar rock müziğin canlandırıcı bir bileşimini sunuyor, rahatça hareket ediyor ve iyi hissettirip o harekete eşlik etmenizi istiyor.

Yo Kamiyama 2018'de bir şarkısını sosyal medya platformlarından birine yükleyince bu hızla yayıldı ve ona büyük ün getirdi. Özellikle bir dokuya sahip olmadan çok farklı şeyler denemeyi seviyor. Daha önce denemediği yaklaşımları kullanmayı seviyor. Bu farklı türler arasında serbestçe dolaşan müzik anlayışı ve bunun yanında görsel anlatımlarıyla da sadece müzik dünyasının değil, internet, moda ve genel olarak sanat dünyasının da ilgisini çekiyor. Yo Kamiyama, Aoi Toge isimli çalışmasını dinledik. Sırayı Ah Kozmos alıyor Başak Günak, bu projesinin ikinci albümünde çatırdayan perküsyonları melodik ses manzaralarıyla birleştirdi. Parçaların dokusunda farklı duygular, derinliklerinde korku, coşku, mutluluk, kasvet vardı. Günak'ın İstanbul ve Berlin arasındaki yaşamında işlediği, üstesinden geldiği şeyleri yakalıyor bu parçalar. Dinleyiciler de sadece bu ses manzaralarına değil, çok katmanlı duyguları keşfediyor. Her katman onu bu sulara daha çok çekiyor. Müzisyen genellikle tek başına çalışsa da başka müzisyenlerle işbirliği yaptığında başka yoğunluklar kazanıyor şarkılar. Bu parçada caz vokalisti Elif Çağlar ve gitarist Özgür Yılmaz ona eşlik ediyor. Beyond Dreams.

Başak Günak ilk uzun albümüyle birlikte avantgard ve kasvetli post-rock arasında mutlu bir şekilde salınan, sınırları aşan bir prodüktör olduğunu kanıtlamıştı. Türlerin sınırlarını zorlamaya devam etti. Onun Özgür Yılmaz ve Elif Çağlar'la işbirliğinin sonuçlarındandı Beyond Dreams. Bu daha da deneysel bir çalışmaya bağlandı. Morse, Perfia ismini verdiği bu parçada hem geleneksel bir yaklaşımı kullandı hem o gelenekleri yıktı. Bir yandan müziğin dönüştürücü gücünün vizyonu, folk, psikedelik rock, doğaçlamanın sınırlarına dokunan sesler, bir yandan kişisel bakışların füzyonu, çöllerde dolaşan blues sesleri, ambient imgelemiyle özel bir çalışmaydı. Emirhan bu parçayı Yunanistan'da Vurla'da kaydetti. Minimalist bir melodinin derin ve canlandırıcı bir şeye dönüşmesine izin verdi. Crimson.

0: Sade bir piyano motifi elektronik seslerle daha büyük bir şeye dönüştü. Farklı lezzetler kazanıp havaya karıştı. Bu Emirhan parçası mutlu hissettiren, rahatça dansa davet eden bir boyut yarattı. Ben Uğur Has Polat, görüşmek dileğiyle güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.
1: Renklerin içinden.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugünkü ilk eserimiz barok dönem klasik müzik bestecisi George Frederick Handel'in 392 eser sayılı iki keman ve sürekli bas için fa majör sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Andante, Allegro, Adagio, Allegro.

George Frideric Handel'in 392 eser sayılı İki Keman ve Sürekli Bas için Fa Majör Sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın Opus 31'e 2 Re Minör 17 numaralı Fırtına Piyano Sonatını piyano sanatçısı Maria Bolkan yorumluyor. Bölümler Largo Allegro, Adagio, Allegretto.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 31'e 2, Re minör 17 numaralı Fırtına Piyano Sonatını piyano sanatçısı Maria Bolkan seslendirdi. Programımız Wolfgang Amadeus Mozart'ın bir eseriyle devam ediyor. Bestecinin 525 köhel sayılı Re majör Küçük Bir Gece Müziği serenatını Vyacheslav Suvorov yönetimindeki St. Petersburg Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro, Romance, Menuetto Allegretto, Rondo Allegro.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 525 köhel sayılı Re majör Küçük Bir Gece Müziği adlı serenatını Vyacheslav Suvorov yönetimindeki St. Petersburg Oda Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Franz Schubert'in keman için düzenlenen Ave Maria adlı eseriyle başlıyoruz. Keman sanatçısı Anastasia Petrishak'la Cantelli Orkestrası seslendiriyor.

Keman sanatçısı Anastasia Petrichak'la Cantelli Orkestrası, Franz Schubert'in keman için düzenlenen Ave Maria adlı eserini seslendirdi. Laterna'nın kolu Johannes Brahms'a ait Opus 114, piyano, klarinet ve violonsel için La minör üçlü için dönüyor. Piyanist Menahem Pressler, klarinet sanatçısı Görg Peterson ve violonsel sanatçısı Bernhard Greenhouse yorumluyor.

Piyanist Menahem Pressler, klarinet sanatçısı Görk Peterson ve violonsel sanatçısı Bernhard Greenhouse'dan Johannes Brahms'a ait Opus 114 piyano, klarinet ve violonsel için La minör üçlüyü dinlediniz. Programımızda son olarak Ralph Vaughan Williams'ın viola ve orkestra için suitini sunuyoruz. Viola sanatçısı Frederick Riddle ve Norman Dömer yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ralph Vaughan Williams'ın viyola ve orkestra için suitini, viyola sanatçısı Frederick Riddle ve Norman Domar yönetimindeki Bournemouth Senfoni Orkestrası seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal ve spikeriniz ben Eliza Esra Ömeroğlu, iyi günler dileriz.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de, kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçen hafta olduğu gibi bu haftada soprano, doçent Canan Özgür Başrolde Kadınlar'da konuğumuz. Canan Hanım hoş geldiniz tekrar. Merhaba.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi geçen hafta sizi tanıdık. Müzik yaşamınızın nasıl başladığını, aldığınız eğitimleri ve hali hazırda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü öğrendik. Bu hafta biraz daha detaya gireceğiz. Şimdi müzik çalışmalarınız sürüyor ama bir yandan albüm çalışmalarınız var, gruplar var, operalar var. Biz önce gruplarla başlayalım isterseniz. Hı hı. Acapella Boğaziçi'nde neler yapıyorsunuz? Bu grubu biraz tanıyalım. Çünkü sizden Acapella Boğaziçi'nden 3 eseri dinleyeceğiz biraz sonra.
1: Evet, Acapella Boğaziçi ile 10 yıldır birbirinden güzel ve uluslararası çalışma yapma fırsatı bulduk. Öncelikle Etnos adlı bir albümümüz bütün platformlarda yayında. Bunun içinde birbirinden güzel türkü düzenlemesi var. Türkülerimizin düzenlemelerini Doktor Recep Gül, İTÜ'de akademisyen, düzenlemelerimizi kendisi yaptı. Her birimizin ses türüne göre uygun bir şekilde tasarladı bu eserleri. Bu eserlere yurt dışından da çok talep oluyor. Onların notalarını isteyen pek çok uluslararası kişi oldu. Acapella Boğaziçi ile biz neler yaptık? Pek çok radyo programına, festivale, televizyon programına katıldık bu 10 yıl içinde. Bu grup aslında 10 yıllık değil, çok daha öncesi var. 20 yıllık bir grup. Ben sadece son 10 senesinde bulunma fırsatı buldum. Geçmişte Tayvan Korolar Festivali'ne davet aldık burada. Davetli grup olarak sahne aldık. Ondan önce Finlandiya Tampere Vokal Festivali'nde dördüncülük elde ettik. Rusya'da Moscow Spring Acapella Festivali'ne katılıp 21 konser verdik tam 10 gün içinde. Bunların dışında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'ne aday olduk ve sosyal medyada 30 milyondan fazla izlenme aldık. Şimdi sizlere bu grubumdan eserler dinleteceğiz.
0: Evet, Sarı Gelin, Lamma Bada ve Kürdeli Hicazkar Longa. Nasıl eserler?
1: Her biri birbirinden duygusal, güzel. Hepsi anılarla dolu eserler. Özellikle Kürdeli Hicazkar Longa'nın videosunu da çektik. Onu da sosyal medyada bulabilirsiniz. Benim içinde yer aldığım ilk videomuzdu grupla birlikte. O yüzden benim için anlamı çok büyük. Klasik kıyafetler içinde, kına kıyafetleri içinde fal baktığımız sahnenin olduğu videomuz ve pek çok bayramda kendimizi televizyonda izlerken bulduk. Aa, televizyonda siziz gördük diye bize linkler atmışlardı bu videoyla.
0: Evet. Hep birlikte dinliyoruz. Acapella Boğaziçi grubundan Sarı Gelin, Lamma Bada, Kürdeli Hicazkar Longa.

0: Üç eseri arka arkaya dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sarı Gelin, Lamma Bada, Kürdeli Hicazkar Longa. Akapella Boğaziçi grubu seslendirdi ve o grup üyelerinden soprano, doçent Canan Özgür bu hafta geçen hafta olduğu gibi konuğumuz kıymetli dinleyicilerimiz. Müzik çalışmalarını konuşuyoruz. Yer aldığı grupları, opera çalışmalarını konuşmak istiyoruz. Türkiye'de yaptığı opera çalışmalarından bize bahsetmek ister mi Canan Hanım?
1: Tabii ki. 2023 yılında İKSV 51. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda bir dünya premieri gerçekleştirdik. Michael Ellison'ın bestesi Bimbolar Efsanesi. Yaşar Kemal'in romanını operaya uyarladık. Bu çok katmanlı bir performanstı diyebiliriz. İçinde modern dans vardı, bağlama vardı, uzun hava okuyan arkadaşımız vardı ve biz operacı iki arkadaşımız vardık. Unutulmaz bir eserdi. Çünkü biraz modern, biraz dönemin kıyafetlerini modernleştirmeye çalışan bir ekibimiz vardı. O yüzden çok farklı dekorasyon vardı. Bu eserden sonra Prague Summer Nights Presto programı kapsamında 2025 yılında Puccini'nin Sor Angelica'sını sahnelediğimiz bir opera gerçekleştirdik yine Prag'da. La Maestra della Novizia rolündeydim burada da. Bundan daha önce de Saluzzo Opera

0: Akademiye katıldım. Burada da Monteverdi'nin Incoronazione di Poppea'sında Pallade rolünü seslendirdim. Bunun gibi uluslararası festivallere her yıl mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Üniversitemizin el verdiği takdirde kendimi sürekli geliştirmeye adadım diyebilirim.
1: O zaman şimdi bir başka eserde daha dinleyelim sizi. Yıldız Dağı sıradaki eserimiz. Soprano Canan Özgür bu eseri söylerken nasıl bir duygu içerisine girdi? Nasıl bir eser bize anlatmak ister mi?
0: Bu eser benim için şu anlamda çok değerli. İstanbul'dan Ankara'ya göçü ifade ediyor diyebilirim. Ben çok

0: Ankara'dayım diyebilirim. İstanbul-Ankara treninde gide gele Emine Gülsün sesinden Yıldız Dağı'nı dinlerken çok etkilendim ve ben bu eseri kaydetmeliyim diye düşündüm. O yüzden Merih Aşkın arkadaşımın düzenlemesiyle kaydettik. Bu eserden önce de yine Merih Aşkın düzenlemesiyle Çalın Davulları eserini pandemi sürecinde kaydetmiştik. Böyle.
1: Çalın davullarını da ilerleyen dakikalarda dinleteceğiz dinleyicilerimize. Şimdi Yıldız Dağı'nı dinliyoruz. Soprano Canan Özgür icra ediyor.

Soprano Canan Özgür'den Yıldız Dağı isimli eseri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Tabii bir ses sanatçısı günlük yaşamını nasıl sürdürüyor diye geçen hafta sormuştuk. Peki ses sanatçısı olmak isteyenlere nasıl tavsiyeleri olur? Neler yapmalılar? Öğrencilerle de sık sık bir araya geliyorsunuz. Anlatmak istedikleriniz.

süreç. Bir kere enstrümanınız siz kendinizsiniz. Sesimizi biz hep yanımızda taşıyoruz ve ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Yani vücudunuza, kendinize çok iyi bakmalısınız. Spor salonuna gider gibi düzenli nasıl gidiyorsunuz ve nasıl o sporu aksatmamanız gerekiyor? Bunun gibi sesimizi de çalıştırmayı aksatmamamız gerekiyor. Düzenli bir şekilde bazen bizi yol üstünde bıraksa da hayır ben devam edeceğim diye bir kararlılıkla ona sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü ses biraz da beğenisi farklı kişiler tarafından olabiliyor, olmayabiliyor. Herkese hitap edemiyor biliyorsunuz.

0: gerekiyor. Kendinizi her zaman sevmeniz gerekiyor. Her şeyi çok kişisel algılamamanız gerekiyor. Yani psikolojiyle inanılmaz iç içe bir alan. Çünkü hani ben seni beğenmiyorum, senin sesini beğenmiyorum dediği bir anda biri. Onu kişisel algılayabiliyorsunuz, sizi beğenmiyor gibi algılayabiliyorsunuz. O sebeple bunun ayrımını çok iyi yapmak gerekiyor. Ve sürekli kendinizi geliştirmek için nerede bilgi varsa oraya biraz saldırmanız da gerekiyor. Uluslararası mecrayı ben çok yönlendiriyorum öğrencilerime. Mümkün olduğunca yurt dışına çıkmaya çalışın diyorum kendinizi geliştirmeniz için. Bir de şöyle bir durum oluyor. Mesela hani pop müzik söylemeli miyim? Caz söylemeli miyim? Sen eğer bir klasik müzik şarkıcılığı eğitimi alıyorsan bu eğitimini aksatmayacak şekilde söyleyebilirsin şeklinde yorum yapıyorum. Tabii bu çok kişisel bir şey. Kimisi sadece o janrada kalsın istiyor. Ama insanın mümkün olduğunca kendini geliştirmesi, kalıplarda biraz sıvı gibi davranması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müzik sektörü, dünyanın durumu gibi bir sürü faktör işin içine girince insan bazen eğitim vermek zorunda da kalabiliyor.
1: Evet.
0: Kendimizi eğitim verme açısından da geliştirmemiz gerekebiliyor.
1: Sizden dinleyeceğimiz son eser Çalın Davulları. Ne söylersiniz?
0: Çalın Davulları aslında bir göçmen türküsü diyebiliyoruz. Benim de göçmen geçmişimden ötürü kendimi bu esere çok yakın hissettim. Yıllardır zaten dinliyordum. Aynı zamanda pandemi sürecinde bu eseri kaydettik. Bu sebeple de benim için duygusal bir tarafı var. Maalesef bir yandan kayıplar yaşıyorduk. O sebeple bu eserin dönemle uygun olacağını düşündüm ve içimden onu kaydetmek geldi.
1: Soprano Canan Özgür'den dinliyoruz Çalın Davulları.

0: Çalın Davulları isimli eserde soprano Canan Özgür'ü dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve programımızın sonuna geldik. Soprano, doçent Canan Özgür, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sizi tanımak büyük zevkti.
0: Teşekkürler, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimiz,

Barok gitarda Xavier Diaz La Torre, barok cello'da Balazs Mate ve klavsende Carlos Garcia Bernalt'ın eşliğinde barok kemancı Manfredo Kremer'in yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 keman sonatlık serisinden La Folla başlıklı Re minör 12 numaralı keman sonatını dinledik. Şimdi bu adı gibi çılgın sonatı Arçiluta'da Luciano Contini, barok cello'da Gaetano Nasilio ve orkta Massimiliano Raschietti'nin eşliğinde viyolada gambalarda Guido Balestracci ve Paolo Pandolfo'nun etkileyici yorumundan dinleyelim.

Arçiluto da Luciano Contini, Barok Cello'da Gaetano Nasilio ve Ork'ta Massimiliano Raschietti'nin eşliğinde, Viola'da Gambalar'da Guido Balestracci ve Paolo Pandolfo'nun yorumundan, Corelli'nin Opus 5 12 Keman Sonatlık serisinden La Folia başlıklı Re minör 12 numaralı keman sonatını dinledik. Bu tema üzerine Alessandro Scarlatti'den Stradella'ya, Antonio Vivaldi'den Carl Philipp Emanuel Bach'a kadar pek çok besteci tema ve varyasyonlardan oluşan farklı farklı eserler yazsa da en ilginci şüphesiz ki İtalyan besteci Francesco Geminiani'nin ortaya koyduğudur. Aslında bestecinin yepyeni bir şey bestelediğini söylemek biraz zor. Daha doğrusu zor olmanın ötesinde müzik tarihince yanlış. Arcangelo Corelli'nin Opus 5 12 Keman Sonatlık dizisinin tamamını düzenleyen besteci, elbette dizinin en gözde ve çarpıcı eserlerinden biri olan 12 numaralı sonatı, yani re minör tonalitedeki folia teması ve 25 varyasyonu büyük çaplı bir yaylı çalgılar orkestrasına uyarlamayı ihmal etmez. Döneminde Corelli ve keman yapıtları gibi Londra'da çok büyük ilgiyle karşılansalar da sonrasında değişen beğeniler sayesinde unutulmaya yüz tutar. Francesco Geminiani'nin yaptıkları. Geminiani'nin hocası Arcangelo Corelli'nin La Folia başlıklı keman sonatından düzenlediği bir Concerto Grosso'nun orkestrasyonu kesinlikle daha geniş çapta tanınmayı hak etmektedir. Bu düzenleme hem teknik hem de eserin orijinalinde mevcut olan ruhu yansıtabilmesi açısından son derece başarılıdır. Gerek yaylı çalgıların eklenmesi, gerekse sahip olduğu enerji sebebiyle tek bölümlü görkemli bir konçerto olarak karşımıza çıkan eserde, Corelli'nin tematik materyalleri ve temel armonik yapısı aynen korunmaktadır. Ama bunun ötesinde Geminiani, müziğin hayali karakterini mümkün olduğunca genişletmiş, oldukça zengin doku ve daha ileri düzeydeki yaylı çalgılar teknikleriyle tam anlamıyla bir başyapıtı ortaya çıkarmıştır. Geminiani'nin Concerto Grosso'su, eserin orijinalinde olduğu gibi La Folia temasının duyulduğu bir tema giriş bölümüyle açılır. Ardından gelen 25 varyasyonda tipik bir Concerto Grosso formunda olduğu gibi daha küçük Concertino grubuyla bütün çalgıların oluşturduğu büyük grubun arasında gerekli olan yapısal kontrastlar sunulur. Böylelikle Geminiani'nin düzenlemesinde orijinal

eserin yepyeni, ışıl ışıl parıldayan ve göz kamaştırıcı bir orkestrasyonunu dinleme şansı buluruz. Bugün dinleyeceğimiz 2010 tarihli kayıtta ise The English Concert'ın eşlikçilerinden lautacı William Carter, temaya majör tonalitede duyurduğu küçük ama sevimli bir giriş bölümüyle geçilmesini sağlar. Daha eserin başında yaratılan bu kontrast sayesinde bu görkemli yapıtın enerjisi doruk noktalara çıkar.

barok gitar ve arçiluta'da William Carter'ın eşliğinde blok flütçü Maurice Steger yönetimindeki The English Concert'ın göz kamaştırıcı yorumuyla radyolarınıza geldi. Hocası Arcangelo Corelli'nin La Folla başlıklı Opus 5 12 numaralı re minör keman sonatı üzerine Francesco Geminiani'nin Londra'da 1726 yılında yayınladığı Concerto Grosso uyarlaması. Son olarak bir virtüözik keman sonatına yer vereceğiz. 17. yüzyılın ilk yarısında yazılmış eseri Ensemble Soneri solistlerinin yorumundan dinliyoruz.

0: Francesco Turini'nin iki keman, cello, klavsen ve barok gitar için yazdığı E Tanto Tempo Ormai başlıklı sonatını dinledik. Barok kemanlarda Monica Haggett ve Paula Besnasiuk, barok cello'da Sarah Cunningham, klavsende Gary Cooper ve barok gitarda Elizabeth Kenny'nin yer aldığı Ensemble Soneri yorumladı. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Görkemli Stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. 19. yüzyılın müzikal üslubu ulusalcılık demiştik geçen hafta. Avrupa'nın nehirlerini, kırlarını, kentlerini dolaşıp geleneksel danslarıyla ve müzikleriyle süslenmiş klasik eserleri paylaşmıştık sizlerle. Bugün sıra geldi güzel ülkemize. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan çok önemli planlamalarda yeni bir Türk klasik müziği üslubu yaratmak için çok uğraştık sevgili çocuklar. Yetenekli gençlerimizi yurt dışına önemli konservatuarlara gönderdik. Yine Avrupa'nın önemli müzik insanlarını ülkemizde uzun süre ağırladık. Açılan müzik okullarıyla birlikte de kendine has bir müzikal üslup yarattı güzel ülkemiz. Önce Türk beşleri dediğimiz çok önemli besteciler sahneye çıktı. Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses. Sonra ikinci kuşak bestecilerimiz bayrağı devraldı. Muammer Sun, Yalçın Tura gibi. Opus 1'de de sık sık sizlerle bir araya getirdiğim çok önemli bestecilerimiz oldu. Biz çocuklar için de birbirinden güzel eserlerin altında imzaları var bestecilerimizin. Hatta bugün Avrupa'nın her yerinde konuşulan çok sesli korolarımızın temellerini attılar. Bahsettiğim bestecilerimizin Türk klasik müziğine olan katkıları anlatmakla bitmez. Hepsinin farklı üslup ve müzikal anlayışları vardı ama hepsi bir ortak nehirden beslendiler. O nehirde Anadolu'nun geleneksel ritimleri, dansları ve türküleriydi. Dolayısıyla müzikte ulusal akımların en güzel örnekleri ülkemizde de bestelendi. Bugün sizleri harika bir eserle buluşturacağım sevgili çocuklar. Anadolu'nun dört bir yanından temalar süsleyecek radyolarımızı. Bugünün yıldızını gururla anons ediyorum. Cemal Reşit Rey. Değerli bestecimizin Türkiye adlı senfonik şiiriyle beraberiz. İşte ilk bölüm, Mıstık.

Mıstık, Cemal Reşit Rey'in Türkiye Senfonik Şiirinin açılış bölümüyle birlikteydik. Değerli orkestra şefimiz Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendirdi. Vakit kaybetmeden Zeybek'le devam edelim.

Cemal Reşit Rey'in Türkiye Senfonik Şiirinden Zeybek radyolarımızdaydı. Sevgili çocuklar, bugün müzikte ulusal akımlar konumuza devam ediyoruz ve harika bir Türkiye turuna çıkıyoruz. Rehberimiz, değerli bestecimiz Cemal Reşit Rey. Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası bu kez Türkiye Senfonik Şiirinin 3. bölümü Azeri havasıyla radyolarımızda.

Feraye, bu eşsiz Muğla zeybeğini Cemal Reşit Rey'in Türkiye adlı senfonik şiirinden dinledik. Sevgili çocuklar, Cemal Reşit Rey'in Türkiye senfonik şiiri bestecimizin 1973 yılında bestelediği 10 bölümden oluşan bir eserdir. Senfonik şiirin senfoniden farkı bölüm sayıları ve üslubunun senfoni gibi keskin kurallarla belirlenmemesidir. Geçtiğimiz ay uzun uzun konuşmuştuk senfoniler önceleri 3 daha sonra 4 bölüm halinde yazılmış ve hemen hemen tüm besteciler senfonilerini bu düzende kurgulamıştır. Ama senfonik şiir dediğimiz form belirli bir fikri veya temayı bir veya bestecimizin isteğine göre birden fazla bölümle anlattığı bir yapıdır. Cemal Reşit Rey'in senfonik şiiri Türkiye tıpkı dediğim gibi bir Türkiye yolculuğunu 10 bölümde bizlerle buluşturuyor. Cemal Reşit Rey, Paris'te aldığı eğitimin etkisiyle Fransız orkestrasyon geleneğini oldukça iyi bilen bir besteci. Bu eserde de o renkli orkestrasyon yaklaşımı açık biçimde hissediliyor. Ancak müzik yalnızca batılı bir senfonik dil üzerine kurulu değil. Yer yer modal yapıların, halk müziğini çağrıştıran ezgisel dönüşlerin ve marş karakterli ritimlerin kullanıldığını da duyuyoruz. Eser doğrudan folklor düzenlemesi yapan bir anlayıştan çok, Türkiye'nin modernleşme idealini orkestral bir anlatı içinde ele alıyor. Bu yönüyle Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinin ulusal ama evrensel müzik üretme düşüncesini temsil eden en önemli çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor eserimiz Türkiye adlı senfonik şiiri. Şimdi bu güzel eserden 3 bölüm arka arkaya dinleyelim. Scherzo, Ağıt, Kuyu ya da diğer adıyla Habu Diğer. Hikmet Şimşek ve Budapeşte Senfoni Orkestrası.

Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası değerli bestecimiz Cemal Reşit Rey'in Türkiye adlı senfonik şiirinden 3 bölüm seslendirdi. Eseri dinlemeye devam edelim sevgili çocuklar. Bu kez radyolarımıza konuk olan bölümümüzün adı Bartın Havası.

Bartın havası. Cemal Reşit Rey'in Türkiye Senfonik şiirinden geldi. Budapeşte Senfoni Orkestrası'nı değerli orkestra şefimiz Hikmet Şimşek yönetti. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün müzikte ulusalcılık akımı bölümlerimizin ikincisiyle beraberiz ve bu akımın şüphesiz en güzel örneklerinden biri olan Cemal Reşit Rey'in Türkiye adlı senfonik şiirini sizlerle paylaştık. Eserin son bölümü Burçak Tarlası'yla Opus 1 devam ediyor.

Burçak Tarlası. Değerli bestecimiz Cemal Reşit Rey'in şaheseri Türkiye Senfonik Şiiri'nin son bölümüydü. Bir başka değerli sanatçımız Hikmet Şimşek, Budapeşte Senfoni Orkestrası'nı yönetti. Geçtiğimiz hafta çıktığımız müzikte ulusal akımlar yolculuğumuzun son durağındayız. Keyifli bir Avrupa turunun ardından bugün enfes bir Türkiye turu yaptık ama bu turu farklı.

farklı bölümlerle yaptık. Şimdi güzel Anadolu'muzu baştan başa tek perdede turlayalım istiyorum. Bir başka değerli bestecimiz Ulvi Cemal Erkin'in başyapıtı Köçekçe bugün sizlerle paylaşacağımız son eser. Eseri yine Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Köçekçe. Ulvi Cemal Erkin'in olağanüstü eseri hiç şüphesiz Türk klasik müziğinin de en güzel eserlerinin başında geliyor. Eseri seslendiren Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası bugün son kez radyolarımıza konuk oldu. Böylece iki hafta süren müzikte ulusal akımlar bölümlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki cumartesi yeniden Radyo 3'te buluşmak dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Erdoğan, bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Dün Edirne'de restore edilen Selimiye Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Erdoğan, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Adli ve idari yargıda 4.967 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Bu çerçevede 33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı, 27 ilinde komisyon başkanı değiştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma dosyası yeniden ele alınıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Manisa'da 16 yıl önce meydana gelen bebek cinayeti aydınlatıldı. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan kadınla olaya iştirak ettiği düşünülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her bir dosyanın izini sabırla sürmeye devam edeceğiz dedi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Liselere geçiş sistemi sınavı LGS devam ediyor. İki oturumdan oluşan sınavın sözel bölümünde

0: 1 milyon 23 bin öğrenci başvurdu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın içeriğine ilişkinse taraflardan gelen farklı açıklamalar belirsizliğe yol açıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgilerin yalan olduğunu vurguluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesi müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Haluk Görgün, daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir vurgusunu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İbrahim Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla hava gücünün artırıldığını belirterek, yapay zeka destekli yangın risk haritalarını kullanıma aldık dedi. İzmir'de konuşma yapan Yumaklı, Yeşil Vatan için hassasiyet çağrısında bulundu.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleriyle Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 2010 yılından Safe ve Duran Duran'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve 911 ile Lady Gaga'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Artık öyle bir müzik dönemindeyiz ki yeni şarkıları çok seven yeni neslin dışında neredeyse hiçbir yaş grubu o şarkıların tarzlarına ya da mesajlarına saygı duymuyor gibi bir hal var. Aslında büyük bir çoğunluk müzikal anlamda ya da içerik olarak bir mesaj olmadığı konusunda hemfikir. Belki de bu yüzden deyim yerindeyse eski havası veren yeni şarkılar çok ilgi görüyor bugünlerde. Bu şarkının 2024

0: En çok dinlenenlerinden biri olmasını da biraz böyle açıklayabiliriz muhtemelen. Hozier ve Too Sweet radyolarınızdaydı. Bu şarkının tam 30 yıl öncesine gidiyoruz şimdi ve 90'dan sonra büyük bir klasikle devam ediyor. Aerosmith, Crazy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

The Cure ve Strange Attraction radyolarınızdaydı. Onların görece daha az bilinen şarkılarından biri bu. Kısmen mantıkta da bir açıklaması var aslında. Kendi resmi web sitelerindeki bir nota göre kaos teorisinin dilini kullanarak iletişim bozukluğunun hikayesini anlatıyor diye tanımlamış.

Robert Smith bu şarkıyı. Özellikle 80'ler ve 90'larda şarkılara derin anlamlar katmak isteyen müzisyenlerin ne kadar fazla olduğunu düşününce bu tarih çok da sıra dışı görünmüyor açıkçası. Şarkıları 90'lı yıllara damga vursa da aslında kendi ilham kaynaklarını 60'ların müzik tarzı olarak tanımlayan bir ikili var şimdi 90'dan sonra da. Per Gessle'nin söylediğine göre bu onların müzikal sınırlarının kıyılarında dolaşan şarkılardan biriymiş. 1993 yılındayız ve işte Super Mario Brothers filmi için yazılan Roxette şarkısı Almost Unreal.

Şarkıcıların kendilerini ifade edebilmek için her zaman hepimizden çok daha fazla fırsatları var. Rob Thomas bu şarkıyı onu duygusal olarak çok istismar etmiş olan bir kız arkadaşına ithafen yazdığını söylese de, ortak yazar Matt Serletek'in yaklaşımı biraz daha farklı. Ona göre bu şarkının ortaya çıkması tamamen teknik bir çalışmaya dayanıyor. Bir akşam bir konser sonrasında otel odasında şarkı yazma egzersizleri yaparken rastgele bir kelime seçmek istemişler ve bir kitabı açmışlar. Ortaya paslı kelimesi çıkmış ve ardından olaylar ilerlemiş. Matchbox 20 ve Push radyolarınızdaydı. Bu şarkının piyasada kendine şans aradığı yılda 1996'da kalmaya devam ediyoruz ve şansını fazlasıyla bulan bir şarkıyı dinliyoruz şimdi. OMC How Bizarre.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How was I?

been stuck around.

şarkı biriyle buluşacaksa buluşacak, bir şarkı birine iyi gelecekse iyi gelecektir. Bunu defalarca gördük müzik tarihinde. Charlie Puth bu şarkı için çalışırken tesadüfler sonucunda Selena Gomez'le tanışır. Selena o günlerde sevgilisi Justin Bieber'la bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisinin getirdiği o depresif ruh haliyle mücadele ederken şarkının onun hislerine ne kadar da uyduğunu fark eder ve ikinci bölümü söylemeye başlar. Ortaya da 2016'nın en büyük müzikal başarılarından biri çıkar. Selena Gomez eşliğinde Charlie Puth ve We Don't Talk Anymore radyolarınızdaydı. O dönemler geride kaldı tabii ki onun için. Selena Gomez'i en azından şimdilik mutlu görüyoruz. Üstelik hayat arkadaşı Benny Blanco ile yaptığı şarkılar da hep çok ilgi görüyor bugünlerde. Bu da işte onlardan bir tanesi. Selena Gomez, Don't Wanna Cry.

90'dan sonra da 1990 yılından Depeche Mode ve Enjoy the Silence radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1997 yılından geliyor ve High ile Lighthouse Family'yi dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Son 4 programımızda geç Rönesans, erken Barok dönem kadın bestecileri ele alıyor ve eserlerinden örnekler dinliyoruz. Kadın besteciler Avrupa Barok müziği için gerçekten çok önemli ve büyük bir zenginlik. Geçtiğimiz hafta geç Rönesans, erken Barok dönem İtalyan rahibe ve besteciler Rosa Giacinta Badalla ve Bianca Maria Meda'dan bahsetmiş ve eserlerinden örnekler dinlemiştik. Bu haftada Barok dönemden klasik döneme doğru kadın bestecileri tanımaya ve eserlerinden örnekler dinlemeye devam edeceğiz. Bugünkü programımızda belki de Barok dönemin en verimli ve nitelikli eserler bestelemiş olan kadın bestecisi Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'den bahsetmek istiyorum. Birkaç programdır tamamen İtalyan kadın bestecilerden söz ettik. Bu programda da Fransız Barok dönem kadın besteci olan de la Guerre'i tanıyacağız. Elizabeth Claude Jacques de la Guerre, 1665 ile 1729 yılları arasında yaşamış bir Fransız kadın besteci. Paris'te müzisyen bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi ve ilk müzik eğitimini de babasından aldı. Burada söze biraz ara verelim ve Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'in Re minör klavsen süitinin ilk bölümü olan La Flamande'u dinleyelim. Eseri klavsen sanatçısı Elizabeth Farr seslendiriyor.

Elizabeth Döllengar ilk olarak klavsen çalmayı öğrendi. Bir dahi kız çocuğu olarak yetiştirildi. Eğitimini kraliyetin desteğiyle tamamladı. 19 yaşında evlendikten sonra daha fazla beste yapmaya ve konserler vermeye başladı. Yaptığı besteler ve konserleri büyük ilgi gördü ve beğenildi. Şimdi de Elizabeth Döllengar'ın 2 numaralı re majör violin sonatına kulak verelim. Bölümler Presto, Adagio, Presto, Presto. Eseri violin sanatçısı Riccardo Massai de Minasi ve klavsen sanatçısı Salvatore Carciola seslendiriyor.

Döreger çeşitli formlarda eser bestelemiş sıra dışı bir besteciydi. Özellikle armonideki ufuk açıcı yenilikleri dikkat çekicidir. Şimdi de Elizabeth Döreger'in violin için yazdığı Re minör 1 numaralı sonatının birinci bölümünü dinleyelim. Eseri şef ve çellist Elena Russo yönetiminde Bizzaria Armonik Ensemble seslendiriyor.

İlk yayınlanan çalışması Klavsen Parçaları adlı eseridir. Ve bu eser 1687 yılında basılarak erkek besteciler içinde bir öncü olmuştur. Dönager'in sonatları da oldukça önemlidir ki şimdi dinleteceğim double violin için bestelediği 2 numaralı violin sonatı dikkat çekicidir. Eseri şef ve cellist Elena Russo yönetiminde Bizarre Armonika Ensemble seslendiriyor.

Döleger vokal kompozisyonlar da yazdı. Özellikle kantatlarıyla Fransız barok müziğinin kadın bestecisi olarak farklı bir kompozisyon çizgisinde ilerlediğini söyleyebiliriz. Şimdi de Elizabeth Döleger'in bir kantatından arya dinleyelim. Quirinus Ensemble eşliğinde soprano Maria Voorhees seslendiriyor.

Elizabeth Döllegger'in trio sonatları için de ayrı bir bölüm açmak gerekiyor. Trio sonatları barok tarzı adeta zorlayan yenilikçi sonatlar olarak dikkat çekmektedir. Şimdi de Döllegger'in sol minör trio sonatını dinleyelim. Eseri violin sanatçısı Alexandra Stefanato, flüt sanatçısı Daniela Trioni, cello sanatçısı Giovanna Barbata ve klavsen sanatçısı Chiara Tiboni seslendiriyor.

olmuştur. Onun eserleri bir manastır mensubu olmadığı için dini muhteviyatlı eserler değil, daha ziyade seküler tarzda eserlerdir. Şimdi onun 6 numaralı süitinden Jig ve Rondo'yu dinleyelim. Eseri klavsen sanatçısı Elizabeth Farr seslendiriyor.

Böylece geç Rönesans ve erken Barok dönem Fransız kadın bestecilerden Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'e ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Barok dönem kadın bestecileri tanımaya önümüzdeki hafta devam edecek ve bir program daha hazırlayarak böylece Barok dönem kadın besteciler için gerçekleştirdiğimiz program dizisini tamamlamış olacağız. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayıp sunan ben Deniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Elizabeth Claude Jacques de la Guerre'in Prelude ve Chaconne ile veda ediyoruz. Hoşçakalınız.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Gesamtkunstwerk, bütüncül sanat yapıtı. Başka yakın çevirileri varsa da biz bu şekliyle müziği tamamen dönüştüren, sadece seslerle kurulu bir sanat türü olmanın çok ötelerine taşıyan, bu kavramın meselemizi gayet iyi açıklayabileceğini düşündük ve sözümüze kattık. Sözümüzü onunla başlattık. Değerli müzikseverler, yine çok özel bir bölümle karşınızdayız. Zira sadece bir besteci, icracı ya da repertuar değil, akıllara seza bir ideal, olmadık bir hayal, bir mega proje ve onun nice çabayla ve şaşılası maharetle gerçekleştirildiği bir muamma, bir festival, ona mekan olan eşsiz bir bina, o binanın yer aldığı özel bir şehir, o şehrin temsil ettiği kadim bir kültür ve buna intisap edebilmek için her yıl hicret edercesine buraya akın eden inanç.

İnançlı müzikseverlerin kurduğu 150 yıllık bir medeniyet var bugünkü yapımımızın odağında. Evet değerli müzikseverler, opera tarihinin en önemli ayrıksı ve bir o kadar da taşkın figürlerinden Richard Wagner'in vaftiz ettiği o kavram Gesamtkunstwerk, yani bütüncül sanat yapıtı. Operanın sadece müzik değil, kullandığı libretto, yani dayandığı metin, ışık, dekor, kostüm ve nice diğer ögeyle beraber bir bütünsel drama olduğuna, dahası hayat bulduğu mekanın, daraltılmış adıyla sahnenin, ama aslında o koskoca binanın da bu üretime koşut, belirleyici bir faktör olarak denkleme katılması gerektiğine işaret ediyordu. Tam da bu yüzden kafasındaki ideal opera binasının kaba taslak çizimlerini de yapmış, sayısız notla birlikte mimar Otto Brückwald'e teslim etmiş ve 1872-1875 yılları arasında yapımı tamamlanan bu binada tam 150 yıl önce, daha sonra bir festivale dönüşecek muhteşem performansların ilki için perde açmıştı. Almanya'nın Bayreuth kentinde yer alan bu bina ve dediğimiz gibi 150 yıldır Bayreuther Festspiele adıyla gerçekleşen bu festival, bu yılda Wagner'in doğum günü olan 22 Mayıs'ın hemen ardından kente yüz binlerce turistin akın ettiği yoğun bir ilgiyi tetikledi. Ve bilin bakalım bizler için bunu aktarmayı kim görev bildi? Tabii ki yapımcımız. Alper Maral Bayreuth'tan bildiriyor. Üstelik onca turist içinde sevdiğinden soğumaktan imtina edip festival başlamadan haftalar önce Bayreuth'a giderek bir idealini daha gerçekleştirmesi nasip olmuş. Bir meslektaşı rehberliğinde festival binasını gezmiş, incelemiş. Bana anlattığı en çok da o efsanevi orkestra çukurunda müziğin kazan dairelerinin en ünlüsünde yarım saat kadar olsa bulunmaktan tarifsiz bir mutluluk duymuş. Evet değerli dinleyenlerimiz, Wagner'in o dev hayali 150 yıldır gerçekleşiyor. Şöhretinin zirvesindeyken bile binanın borçlarını kapatmaya debelenen, hayallerinden fazlasını hayal kırıklığı olarak deneyimleyen Richard Wagner'in o taç sarayı, müzik mabedi ve içinde gerçekleşen bu efsane festival bugünkü yapımımızın odağında. Anlatacak, dinletecek ne çok şey var. Ama sözü daha fazla uzatmayalım dilerseniz ve hemen festivalin havasına girelim. Yapımcımız neler neler hazırlamış. Mesela 122 yıl öncesinin Wagner kayıtları bile var toplamda. Ama durun, önce tanıdık bir şeylerle başlayalım. Ülkemizde de sahnelenen Wagner operalarından Die Walküre'den efsanevi bir festival kaydı. 1967 yılındayız. Festivalin ilk günü. Kültleşmiş Wagner şeflerinden Karl Böhm'ün yönetimindeki festival orkestrası Birgit Nilsson, Theo Adam ve James King gibi devlere eşlik ediyor. Operamız yaklaşık 4 saat sürüyor. O yüzden sadece başından kısa bir kesit dinletiyoruz. Prelüt ve ilk perdeden ilk sahne. Ve dediğimiz gibi dinlemek sadece azıcık bir kısmını ele veriyor bu bütüncül muammanın.

Richard Wagner'in en tanınmış operalarından Die Walküre'den kısa bir kesit dinledik. Prelüt ve ilk perdeden ilk sahne. Kültleşmiş Wagner şeflerinden Karl Böhm'ün yönetimindeki Bayreuth Festival Orkestrası, Siegmund rolünde James King ve Sieglinde rolünde Leonie Riesnayek gibi

devlere eşlik ediyordu bu kayıtta. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü yapımımızın odağında bugünlerde 150. yılı kutlanan Bayreuther Festspiele, Almanya'nın Bayreuth kentinde Richard Wagner'in bir hayalini yaşatan inanılmaz hacimli kadim opera festivali var. Bu zamandır her yıl muhakkak yeni bir yapım da katmak üzere Wagner operalarının sahnelendiği bu festivale bilet bulmanızsa neredeyse imkansız. Zira yıllar, deyim yerindeyse 10 yıllar öncesinden kapışılmış oluyor biletler. Dini bir vecibeyi gerçekleştirircesine buraya akın eden Wagneristler var. Saygın ailelerinden devraldıkları bu kültürü sürdüren

ardıllarım. Ama siz de eğer bu operaya tutkunsanız, yapımcımız gibi bir iki hafta öncesinden gidip Wagner'in şaşalı evini, hemen yanı başındaki Franz Liszt'in son nefesini verdiği mütevazı evini, keza onun kapı komşusu şair Jean Paul'ün müzeye çevrilmiş hanesini ve tabii randevu olarak sözü geçen opera binasını gezebilirsiniz. Ama uyaralım, bu mevsimde bir yandan da öylesine sulu, cıvık, turistik taşkınlıklar da yapılıyormuş ki soğumamak elden değilmiş. Opera kahramanlarının karikatürize kıyafetleriyle, mesela sırtlarında kanatlarla dolaşırken bağırışan ya da ağızlarına duble Wagner burgerler sıkıştıran turistlere tahammül etmek filan pek kolay olmuyormuş. Neyse, bizi ilgilendiren bu kadim kültür. Ve kadim demişken şimdi de yapımımızın başında sözü geçen en erken örneklere kulak verelim. Yine çok nadir kayıtlardan. 50 yıl önce festivalin 100. yılı için özel bir plak hazırlanmış. Ünlü Wagner yorumcularından tarihi ses dokümanları olarak çevireceğimiz başlığıyla bu plak ne zamandır yapımcımızın arşivinde Wagner kayıtları arasında özel bir yer tutuyormuş. Şimdi paylaşma zamanı. Theodor Bretram, Lili Lehmann, Ernst Krauss, Richard Mayer, Amy Deslin ve daha nice efsanevi şarkıcı Wagner'in operalarından kilit aryalar seslendiriyor bu kültleşmiş kayıtlarda. İlki dediğimiz gibi 122 yıllık. 1904 yılında yapılmış bir kayıt. Ardından 1907, 9, 10, 11 gibi hep 100 küsur yıl öncesinden ses mücevherleri getiriyoruz huzurlarınıza. Bestecimiz şüphesiz Wagner. Seslendirilecek operaları ise hepsi, süremiz el verdiğince.

Sevgili müzikseverler, şu günlerde 150. yılını idrak edeceğimiz Bayreuth Terfestspiele, Almanya'nın Bayreuth kentinde Richard Wagner'in bir hayalini yaşatan o inanılmaz opera festivali bugünkü yapımımızın odağındaydı. Sizlere hem bu festivalden hem de 120 küsur yıl öncesinden tarihi kayıtlarla eşsiz Wagner kültünü biraz olsun tanıtmaya çalıştık. Saatler değil, günler süren operalarından kısacık kesitlerle, hele de yapımımızın başında işaret ettiğimiz Gesamtkunstwerk, bütüncül sanat yapıtı kavramı uyarınca, operayı sadece seslerle kurulu bir sanat

kültürü olmanın çok ötelerine taşıyan bu nevi şahsına münhasır figürün layığınca temsil edilmesi mümkün değil. Ne var ki bize ayrılan sürenin de sonuna geldik bu maceralı seyahatte. Sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız, TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara programının yeni bölümünde sizler için kısacık ömrüne rağmen ardında unutulmaz bir senfoniyi bırakan bir bestecinin dünyasını aralayacağız. Rus bestekar Vasily Sergeyevich Kalinnikov 1866 yılında Rus İmparatorluğu'nun Arlov vilayetinde dünyaya gelir. Müzikle ilgilenmeye, gitar çalan ve koroda şarkı söyleyen polis memuru babasının etkisiyle ve ilahiyat okulundaki koro sayesinde başlayan Vasily Sergeyevich, 1884 yılında konservatuvara yazılır ancak buradaki eğitimi maddi imkansızlık nedeniyle çok kısa sürer. Moskova Filarmoni Derneği'nin müzik ve tiyatro okuluna yazılan Kalinnikov, ücretsiz olduğu için fagot eğitimi alır. Doktorların akciğer rahatsızlığı nedeniyle üflemeli çalgıları çalmamasını önermesine rağmen, genç müzisyen tiyatro orkestralarında fagotla geçimini sağlar. 1892'de Piotr Çaykovski, Kalinnikov'un yeteneğinden etkilenir ve onu Malı Tiyatro'ya müzik direktörlüğü için önerir. Ancak bestecinin bu görevi uzun sürmez. Çünkü onu gitgide tüketen verem nedeniyle tedavi görmek için Kırım Yarımadası'ndaki Yalta'ya gider. Burası yalnızca onun için değil, dönemin birçok sanatçısı için de bir şifa bulma noktasıdır. Anton Çekhov ve Maxim Gorki gibi yazarlar da benzer sebeplerle Yalta'da bulunur. Kalinnikov, Çaykovski'nin de manevi desteğiyle hayatının son yıllarını beste çalışmalarıyla geçirir. Bunlardan biri, hatta en önemlisi, Sol Minör 1. Senfoni'yi, ona müzikle dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Simeon Kruglikov'a idaf eder. Premieri 1897'de Kiev'de gerçekleşen ve birkaç bölümü aynı akşam alkışlar arasında tekrar icra edilen eser, şiirsel anlatı gücü ve dinamik melodisiyle kısa sürede Rus müzik çevrelerinde büyük ilgi görür ve zamanla repertuarın kalıcı parçalarından biri haline gelir. 1901 yılında henüz 35 yaşında hayata veda eden bestecinin mezar taşına senfoninin ilk notaları bir porte ile beraber işlenir. Senfoninin birinci bölümü Allegro Moderato, çarpıcı ancak sade bir girişle başlar ve kısa sürede bir halk ezgisini andıran sıcak ve akılda kalıcı bir temayla dinleyiciyi karşılar. Yaylı çalgılarla gelişen bu melodik yapı, orkestranın diğer renkleriyle zenginleşir. Senfoninin ikinci bölümü, Andante Commodamente, bestecinin en samimi anlatımlarından biridir ve müzik bu bölümde daha içselleşir. Şimdi Vasily Kalinnikov'un Sol Minör 1 numaralı senfonisinden ilk iki bölümü dinlemek üzere Theodor Kuhar idaresindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası karşınızda.

TRT Radyo 3'te Vasili Kalinikov bestesi 1. senfoniden Allegro Moderato ve Andante Comodamente tempolu bölümleri Teodor Kuhar İdaresi'ndeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyordu. Eserin son iki bölümüne geçiyoruz. Scherzo'nun canlı dokusu ve hemen ardından gelen final bölümündeki tematik geri dönüşler senfoniyi başladığı noktaya bağlar ve eseri başarıyla bütünler. Şimdi 1. senfoniden Scherzo, Allegro non troppo, moderato assai ve final bölümü Allegro moderato'yu Teodor Kuhar yönetimindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası yorumundan sizlerle buluşturuyoruz.

Rus besteci Vasili Kalinikov'un Sol Minör 1. Senfonisini Theodor Kuhar yönetimindeki Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası yorumundan dinlediniz. Eser, Batı dünyasında pek bilinmiyor olmasına rağmen Rus senfonik repertuarının en değerli örnekleri arasında kabul edilmekte değerli müzikseverler. TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara Vasili Kalinikov'la aynı dönemde yaşamış ancak müziği hak ettiği değerin görece gerisinde kalmış bir besteciyle devam ediyor. Sıradaki ismimiz Anton Stepanovich Arinsky. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Rimski-Korsakov halkası adındaki besteciler topluluğunda yer edinen Arinsky, bir müzik aşığı olan büyük yazar Lev Tolstoy'un sözleriyle döneminin en başarılı yeni kompozitörlerindendir. Rachmaninov, Skriabin, Glier ve Gretchaninov gibi başarılı müzisyenlerin eğitiminde de büyük payı olan Arinsky'nin piyano eserleri döneminde büyük ses getirir. Şimdi bu eserlerden biri var sırada. 1892'ye tarihlenen Opus 23 Silüetler 4 el piyano için 2 numaralı suite. Eseri Lubov Brook ve Mark Taymanov birlikteliğinden dinliyorsunuz. Bölümler Edalı Kadın, Hilebaz, Hayalperest ve Balerin.

Anton Arinsky imzasını taşıyan Opus 23 Silüetler başlıklı piyano düeti için 2 numaralı süitten bölümleri 1959 yılından bir kayıtta Lyubov Brook ve Mark Taymanov ikilisi yorumladı. Değerli müzikseverler, bu hafta Rus besteciler Vasily Kalinikov ve Anton Arinsky'den birer eserle karşınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, sizlere müzikle dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.
2: Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bu yayında büyümek, uzaklaşmak ve değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışmak üzerine şarkılar arasında dolaşacağız. Açılışı The Beatles ile yapıyoruz. Grup 1969 tarihli Abbey Road albümünde Moog Synthesizer dokuları, çok katmanlı vokal yerleşimleri ve incelikli düzenlemelerle olgunluk döneminin en parlak prodüksiyonlarından birini kuruyor. Seçtiğimiz şarkı uzun bir karanlığın ardından yeniden umut duygusuna yöneliyor. The Beatles'tan dinliyoruz. Here Comes the Sun.

The Beatles'tan dinledik Here Comes the Sun. Şimdi Kanada'ya uzanıyoruz. Arcade Fire 2010 tarihli The Suburbs albümünde analog synth dokuları, kalabalık düzenlemeler ve geniş stereo alanla banlio yaşamının duygusal coğrafyasını kuruyor. Albümden dinleyeceğimiz parça büyümenin beraberinde getirdiği yabancılaşmayı ve çocukluk hissinin yavaşça kayboluşunu anlatıyor. Arcade Fire'dan dinliyoruz The Suburbs.

Arcade Fire'dan dinledik The Suburbs. Şimdi İngiltere'deyiz. Keen, 2004 tarihli Hopes and Fears albümünde gitar yerine klavye merkezli düzenlemeler ve ustalıklı ses tasarımı kullanımıyla erken 2000'lerin melankolik pop rock estetiğinin güçlü örneklerinden birini kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, değişimin kaçınılmazlığı ve ilişkilerdeki mesafe hissi etrafında dolaşıyor. Keen'den dinliyoruz, Everybody's Changing.

Everybody's Changing. Şimdi ünlü grup Pulp konuğumuz oluyor. Grup 1995 tarihli Different Class albümünde Britpop estetiğini keskin sınıf eleştirisi ve gözlemci söz yazımı ile buluşturuyor. Bu albümden seçtiğimiz parça sınıf atlama arzusu, kültürel mesafe ve ayrıcalık fikrini ironik ama sert bir anlatımla ele alıyor. Pulp'tan dinliyoruz Common People.

Especially one who thinks it's all such a laugh.

Alttan dinledik Common People. Şimdi Pink Floyd var sırada. Grup 1979 tarihli The Wall albümünde katmanlı prodüksiyon, çocuk korosu kullanımı ve sert ritmik yapı üzerinden eğitim sistemi ve otorite fikrine güçlü bir eleştiri getiriyor. Bu efsane albümden dinleyeceğimiz parça, bireyselliği bastıran kurumsal yapıları hala güncelliğini koruyan bir öfkeyle sorguluyor. Pink Floyd'dan dinliyoruz Another Brick in the Wall Part 2.

Pink Floyd'dan dinledik Another Brick in the Wall Part 2. Şimdi İngiltere'de kalıyoruz. Radiohead 1997 tarihli OK Computer albümünde mekanik ritimler, detaylı ses tasarımı ve yabancılaştırıcı atmosferiyle dijital çağın kaygısını erken bir dönemde duyulur kılıyor. Bu albümden seçtiğimiz parça rutinleşmiş hayat.

Radiohead'den dinledik No Surprises. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Billy Joel 1977 tarihli The Stranger albümünde yalın piyano düzenlemeleri ve anlatıcı vokal yaklaşımıyla şehir hayatının yalnızlıklarını ve geçiş anlarını görünür kılıyor. Dinleyeceğimiz parça bir şehre duyulan özlem kadar insanın ait olduğu yeri arama hissi üzerine de düşünüyor. Billy Joel'dan dinliyoruz Vienna.

Billy Joel'dan dedik Vienna. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Supertramp 1979 tarihli Breakfast in America albümünde temiz prodüksiyon anlayışı, parlak klavye düzenlemeleri ve ironik söz yazımıyla dönemin pop rock estetiğini son derece etkili bir biçimde kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça çocukluk merakı ile yetişkin dünyanın beklentileri arasındaki gerilimi sorguluyor. Supertramp'ten dinliyoruz The Logical Song.

Supertramp'ten dinledik The Logical Song. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Cem Karaca ve Apaçlar 1968 tarihli bu kayıtta döneminin beat ve rock estetiğini güçlü vokal yorumu ve dramatik yükselişlerle bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parça kayıp ve geri dönüşsüzlük hissini kırılgan ama yoğun bir anlatımla aktarıyor. Cem Karaca ve Apaçlar'dan dinliyoruz Resimdeki Gözyaşları.

Cem Karaca ve Apaçlar'dan dinledik resimdeki gözyaşları. Yine ABD'ye geçiyoruz. R.E.M. 1992 tarihli Automatic for the People albümünde akustik düzenlemeler, sade prodüksiyon yaklaşımı ve derinlikli söz yazımıyla içe dönük bir atmosfer kuruyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, yönünü bulmaya çalışan bir hayatın dingin ama kararlı akışına eşlik ediyor.

R.E.M'den dinledik Find the River. Sırada David Bowie var. Sanatçı 1972 tarihli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars albümünde glam rock estetiği, teatral anlatımı ve güçlü hikaye kurma becerisiyle pop müziğin yönünü değiştiren işler üretiyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça başka bir dünyanın mümkün olabileceğine dair iyimser ama hafif kırılgan bir umut taşıyor. David Bowie'den dinliyoruz Starman.

David Bowie'den dinledik Starman. Şimdi Coldplay ile devam ediyoruz. Grup 2005 tarihli X and Y albümünde geniş ambiyanslar, piyano merkezli yapı ve yükselen dinamik kurgusuyla duygusal yoğunluğu dikkatle inşa ediyor. Bu albümden çalacağımız parça kayıp ve iyileşme fikrini sakin başlayıp giderek büyüyen bir ses alanı içinde aktarıyor. Coldplay'den dinliyoruz Fix You.

Coldplay'den dinledik Fix You. Yayınımızın sonunda yurdumuza dönüyoruz. Pinhani, 2006 tarihli İnandığın Masallar albümünde sade rock düzenlemeleri ve gündelik dile yakın söz yazımıyla gençlik duygusunu samimi bir yerden kuruyor. Dinleyeceğimiz parça, büyümek, beklentiler ve yönünü bulma kaygısını yalın ama güçlü bir soruyla ortaya koyuyor. Pinhani'den dinliyoruz, Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım? Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere, hoşça kalın.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yapay zekada lider konumuna ulaşacağını vurguladı. Ülkemizin dünyada çığır açan teknolojilere imza attığına dikkati çekti. Dışa bağımlı olunan teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye yapay zeka zirvesinde yapay zeka eylem planını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse Yargıtay kararı beklenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Akdeniz, Ege ve iç kesimlerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerine su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyaza bürüdü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liseleri geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Bursa merkezli 5 ilde

Zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanabileceği belirtiliyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı sözlerine yer vererek 14 maddelik mutabakat metni nihai hale gelince açıklanacak dedi. Amerikan yönetimi ise İran basınında anlaşma maddeleri olarak yer alan bilgileri yalanlıyor. Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve askeri hamleleri İsrail'in yakın takibinde Türkiye ile Mısır'ın ortak hava tatbikatı İsrail basınında gündem oldu. İsrail gazeteleri Ankara ile Kahire arasındaki yakınlaşmanın bölgesel dengeleri değiştirebileceğini yazdı. Basında gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği yeni bir bölgesel ittifak ihtimalinin Tel Aviv'de tedirginliği beraberinde getirdiği haberleri yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı da kabul etti. Türkiye, NATO'nun savunma sanayi ekosisteminde daha etkin rol üstlenmeye hazırlanıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO'nun Ankara zirvesi öncesinde müttefiklere işbirliği mesajı verdi. Görgün, "Daha güçlü bir Türk savunma sanayi, daha güçlü bir ittifak demektir." dedi. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı uçakların zamanında kalkış oranlarını içeren bir rapor hazırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'nın ilk iki sırasında yer aldı. Spor. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız. İyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından da canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Black Party, Matrix, The Bravery, Pearl Jam, Nirvana, Bush, Rammstein, Muse ve Accept sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Rock galaksisinin farklı gezegenlerine sert iniş yapacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Black Party. Londralı alternatif rock grubu Black Party, 11 Mayıs günü yayımladığı Coming On Strong isimli teklisiyle radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

24 Nisan günü Romanticize the Dive isimli yeni bir albüm yayımlayan Metric, 2009 yılında yayımladığı Fantasies isimli albümünden Help I'm Alive isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı The Smiths grubunun Morrissey ile beraber beyni olan The Pretenders ve The Creeps gruplarında müzik yapmanın yanı sıra solo kariyerini de inşa eden Johnny Marr, 2019 yılının Şubat ayında yayımladığı Armatopia isimli teklisiyle garajda.

2003 yılından 2014 yılına kadar aktif olan, daha sonra dağılan ve 2021 yılında tekrar bir araya gelen New Yorklu topluluk The Brewery, 2005 yılında yayımladığı kendi ismini taşıyan debut albümünden An Honest Mistake isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne Pearl Jam'le başlıyoruz. 1994 yılında yayımlanan Vitalogy albümünden Corduroy sizlerle.

Nirvana'nın hem grunge hem de müzik endüstrisinin efsane albümlerinden olan 1991 yılında yayımlanan Nevermind albümünde yer alan Drain You isimli hiti, 2019 yılında yayımlanan Live and Loud isimli konser albümündeki kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

0: Thank you.
1: 1992 ve 2002 yılları arasında grunge ve post-grunge türünün önemli gruplarından biri haline gelen, daha sonra dağılan ve 2010 yılında tekrar

0: the kingdom.
1: Süper grup Audioslave 2002 yılında yayımladığı, gelecek yıl çeyrek yüzyıllık bir albüm olacak olan, kendi ismini taşıyan albümünden Shadow on the Sun isimli teklisiyle radyolarınızda.
2: Once upon a time

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümünde kendimizi konser kayıtlarının coşkulu dünyasına bırakıyoruz. İşte ilk konser kaydımız Metallica ve San Francisco Senfoni Orkestrası işbirliğinden doğan SNM2 Live albümünden Wherever I May Roam'la radyolarınızda.

İkinci konser kaydımız Alman topluluk Rammstein'ın Paris'in Bessie Arena isimli konser alanında kaydettiği üçüncü canlı albümü olan Paris albümünden Sehnsucht.

Konser kayıtları arasında bir o konsere bir bu konsere gitmeye devam ediyoruz. 2007 yılında Londra Wembley Stadında kaydedilen ve 2008 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan Muse'un Harp Live from Wembley Stadium isimli konser albümünden Time is Running Out isimli hit Garajda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nun'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Accept ile veda ediyoruz. Symphonic Terror Live at Wacken 2017 isimli konser albümünden Shadow Soldiers. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli müzikseverler, TRT Radyo 3'te Rakosfer'desiniz. Bu akşam 80'lerden bir listeyle yanınızdayız. Programımızı ben Sena Özden sunacağım. İlk şarkı David Gilmour'ın 1984'te çıkardığı ikinci solo stüdyo albümü.

Ulaşmak için TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızı kullanabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için istek ve önerilerinizi bekliyoruz. Gönderdiklerinize en uygun haftalarda yer veriyoruz. Hadi Bad Company ile devam edelim. 1988 Dangerous Age albümünden dinliyoruz. Dirty Boy.

Ted Nugent, Tied Up in Love'la radyolarınızdaydı. Sırada UFO'nun 1982'de Phil Mogg, Andy Parker, Pete Way, Paul Chapman ve Neil Carter'lı kadrosuyla çıkardığı Mechanics albümünden bir şarkı var, The Rider.

ZZ Top'un 1983'te çıkardığı Eliminator albümünde 42 yıldır coşkuyla dinlenen bir şarkı var. Hard rock, blues rock ve 80'ler synth popunu harmanlayan bu harika şarkı, grubun popülerliğini zirveye taşımasına da katkı sağlamıştı. Give Me All Your Lovin'.

Dire Straits 1978-91 yılları arasında 6 adet stüdyo albümü çıkardı. İlk iki albümden çıkan Sultans of Swing ve Lady Rider gibi hitlerden sonra 1980 Making Movies geldi ve grup kritik bir başarı elde etti. Tunnel of Love, Romeo and Juliet ve şimdi dinleyeceğimiz Espresso Love'la yerini daha da sağlama aldı.

Arda arda iki şarkı dinleyeceğiz. Önce Fool No More'la Alvin Lee. Hemen ardından Simple Man'in 1987 Legend albümündeki canlı kaydıyla Lynyrd Skynyrd Rockosphere'de.

TRT Radyo 3'tesiniz değerli dinleyicilerimiz. Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan mesaj gönderebilirsiniz. Hayata 1995'te henüz 47 yaşındayken veda eden blues rock üstadı Rory Gallagher'dan bir şarkıyla devam edelim. I Ain't No Saint.

Whitesnake 1981'de 4. stüdyo albümü Come and Get It'i David Coverdale, John Lord, Ian Paice ve Mickey Moody ile çıkarmıştı. Bu albümden gitarist Doug Aldrich'in favorisini dinleyeceğiz. Don't Break My Heart Again.

Dinleyicilerimizin seçtiği iki güzel şarkıyla devam edelim. Blackfoot on a Run ve Grand Funk Railroad, Rock and Roll American Style. Şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT Radyo 3'te bir rakosferi daha birlikte Stevie Ray Vaughan'dan Mary Had a Little Lamb ile bitiriyoruz değerli müzikseverler. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Kazım İncetaş ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Önce insan, rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
1: O son derece iyi bir piyanist ve aranjör. Bir aranjman cambazı. Caz dünyasının en genç orkestra şeflerinden ve aranjörü Stephen Fife için eleştirmenlerin övgülerinden birkaçı yalnızca. Jazz dergisine göre üst düzey bir piyanist. Stephen Fife 21 Haziran 1991'de Lexington'da doğdu. Lexington Lisesi'nin ardından New England Konservatuarı Hazırlık Okulu'nda öğrenim gördü. New York Üniversitesi'nde caz ve ekonomi alanında lisans, Manhattan Müzik Okulu'nda caz kompozisyonu dalında yüksek lisans yaptı. Kendisi de daha sonra Yale Üniversitesi'nde orkestrasyon ve armoni dersleri verdi. Halen The New School for Jazz and Contemporary Music ve Berklee Müzik Koleji'nde öğretim üyesi olarak öğrenci yetiştiriyor. David Baker, Charlie Parker Caz Kompozisyon Ödülleri'nin yanı sıra Thelonious Monk Caz Yarışması'nda iki kez yarı finalist oldu. 2023 yılında 65. Grammy'de En İyi Büyük Caz Topluluğu albümü dalında ödül kazanan en genç orkestra şefi ve aranjör. Orkestrasyon tarzında Gil Goldstein ve Jim McNally, ayrıca öğretmenleri Dave Lipman ve David McDonald'ın etkisi büyük. İlk albümü Peace in Time 17 Ocak 2015'te yayınlandı. Fife'ın yedili projesiydi. Yedilide trompette Benny Benek, tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, alto saksafonda Andrew Gould, gitarda Alex Wins, davulda Jimmy McBride yer alıyordu. Albümün repertuarı caz standartlarının yanı sıra Fife'ın bestelerinden oluşuyor. Bu projesinde Fife'ın henüz modern platforma geçmediğini hissediyoruz. İlk parça Fife'ın düzenlemedeki ustalığının ilk izlerini taşıyor. Thelonious Monk'ın Evidence adlı bop bestesinde soloları, piyanoda Fife, trompette Benny Benek, tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown yapıyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları Aranjörler başlıyor.

Stephen Fife yedilisinin 2015 yılına ait Peace in Time albümünün açış parçasıydı. Thelonious Monk'ın bestesi Evidence. Albüm Fife'ın iki bölümlü Am I Still There For You adlı bestesiyle devam ediyor. Piyanoda Fife'ın sunduğu birinci bölümde parçanın genel armonik yapısını duyuyoruz. Vals temposundaki ikinci bölümün solisti ise Fife'ın yanı sıra tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown.

Tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown yapıyordu. 17 Ocak 2015'te yayınlanan Peace in Time albümünde Falk'ın yer alan ilk dönem çalışmalarından biri Song for Ben and Judy adını taşıyor. Orta swingli parçanın solistleri Basta Ravi Markowitz, Piyanoda Falk, Davulda Jimmy McBride.

Song for Ben and Judy, piyanoda Stephen Fyfe ve Yedilisi seslendirdi. Wollongong, Fyfe'ın post-bop çalışması. Blues formundaki parçada soloları, alto saksafonda Andrew Gould, piyanoda Fyfe yapıyor.

Stephen Falk'ın Peace in Time albümünden dinledik bu post-bop çalışmasını. Wollongong. Albümde yer alan 3:23 AM, piyanistin uykusuz bir gecede ortaya çıkan bestesi. Bir balat bu parça. Piyanoda Falk, tenor saksafonda Chet Lefkowitz-Brown, basta Robbie Markowitz, trompette Benny Benek, parçanın solistleri.

Stephen Falk ve yedilisini Falk'ın 3:23 AM adlı baladında dinledik. Yine Falk'ın bir bestesi. The Missing Feeling 2. Funk tarzındaki parçada soloları gitarda Alex Wins, piyanoda Falk, davulda Jimmy McBride yapıyor. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

The Missing Feeling 2, Stephen Falk'ın bestesiydi. Peace in Time albümünde Falk'ın Second Wind adlı post-bop bestesi, Horace Silver'ın çalışmalarını anımsatıyor. Alto saksafonda Andrew Gould, tenor saksafonda Chet Lefkowitz-Brown, davulda Jimmy McBride.

Stephen Falk ve Yedilisi'nin Peace in Time albümünden dinledik. Falk'ın bestesi Second Wind. 17 Ocak 2015'te yayınlanan albüm aynı adlı lirik vasıyla sona eriyor. Piyanoda Falk, gitarda Alex Wins, alto saksafonda Andrew Gould, tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, trompette Benny Benek, basta Robbie Markowitz, davulda Jimmy McBride.

Peace in Time. Piyanist Stephen Falk ve Yedilisi'nin aynı adlı albümünden dinlediğimiz son parçaydı. Gelecek hafta da Stephen Falk'ın çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. Buluşmak üzere, hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Bu hafta vizyona giren yepyeni filmlerden bahsedeceğiz ve birbirinden keyifli film müzikleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerleyiz. Açılışımızı Steven Spielberg'ün uzun zamandır merakla beklenen yeni filmiyle yapıyoruz. Disclosure Day bu hafta itibariyle vizyondaki yerini aldı. Kariyeri boyunca Jaws'tan E.T.'ye, Schindler'ın Listesi'nden Jurassic Park'a kadar sinema tarihine damga vurmuş bir yönetmen. Yıllar sonra yeniden bilim kurgu türüne geri dönüyor. Çarşamba günü vizyona giren İfşa Günü gerilim ve bilim kurguyu bir araya getiriyor. Yönetmen kariyeri boyunca defalarca kez ele aldığı dünya dışı yaşam temasına yeniden dönüş yapıyor. Filmin müziklerinden elbette bir John Williams bestesi, Listen. Ardından Sugar grubundan A Good Idea ve Eric Buckman performansıyla Lake of Fire radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda ailece izlenebilecek fantastik bir macera filmi var. Andrew Garfield, Claire Foy ve Judi Dench'i bir araya getiren Gizemli Ağaç. Şehir hayatını geride bırakarak kırsala taşınan bir ailenin hikayesini konu alıyor. Teknolojiye bağımlı üç kardeş evlerinin yakınındaki bir ormanda sıra dışı güçlere sahip büyülü bir ağaç keşfediyor. Bu keşif onları fantastik yaratıklara ve hayal gücünü zorlayan bir maceraya sürüklüyor. Filmin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekici. Özellikle son yıllarda hem bağımsız yapımlarda hem de büyük bütçeli filmlerde başarılı performanslar sergileyen Andrew Garfield'a Oscar ödüllü usta oyuncu Judi Dench eşlik ediyor. Fantastik film sevenler için Gizemli Ağaç, masalsı atmosferiyle Narnia Günlükleri serisini getiriyor akla. Filmin müziklerinden birkaçını dinleyelim. Imogen Heap performansıyla Can't Take It In, Alanis Morissette'den Wunderkid ve Tim Finn, Winter Light radyolarınızda.

Dün vizyona giren ve etkileyici hikayesiyle aile bağlarının önemini bir kez daha hatırlatan Blue Heron ya da Türkçe adıyla Mavi Balıkçıl'dan bahsedelim biraz. Yönetmen Sophie Ramvari'nin yarı otobiyografik ilk uzun metrajlı filmi bu. 1990'ların sonunda Vancouver adasına taşınan Macar göçmeni bir ailenin hikayesini anlatıyor. Olayları ailenin en küçük üyelerinden biri olan 8 yaşındaki Sasha'nın gözünden izliyoruz. Çocukluk masumiyetiyle başlıyor film. Ancak zamanla aile içindeki kırılmaları ve zor seçimleri anlatan güçlü bir drama dönüşüyor. Mavi Balıkçıl bir çocuğun gözünden anlatılan hikayesiyle son yılların en beğenilen filmlerinden After Sun'ı getiriyor akla. Eğer izlediyseniz ne demek istediğimizi kesinlikle anlarsınız. After Sun, babasıyla geçirdiği bir tatili yıllar sonra hatırlamaya çalışan genç bir kadının anıları üzerinden ilerliyor. Duygusal bir baba-kız ilişkisi izlemiştik o filmde. Filmin müziklerinden Lightning Seeds grubu performansıyla Lucky You, ardından Blur'den Tender ve Deacon Blue'dan Real Gun Kid radyolarınızda.

Bu hafta vizyona giren filmler arasında aksiyon tutkunlarının ilgisini çekebilecek bir yapım var. Amansız. Çin ve Hong Kong ortak yapımı bir film bu. Konusu itibariyle de Denzel Washington'ın başrolünde yer aldığı Man on Fire'ı getiriyor akla. Washington, korumakla yükümlü olduğu küçük bir kızın kaçırılmasının ardından onu bulabilmek için her şeyi göze alıyordu. Filmin müzikleriyle devam edelim. Linda Ronstadt'ın sesinden Blue Bayou, Nine Inch Nails'dan The Great Below ve Tony Basil performansıyla Mickey radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte vizyondaki filmler ve sinema dünyasından güncel gelişmelerle bizler yeniden burada olacağız. TRT Radyo 3'te buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık.

Küçük Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Alfa Rank. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfa Rank başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz O. 2004 yılında Amerika'da kurulan Our Last Night bugün O harfinden seçtiğimiz ilk grup olacak. Trevor ve Matthew Wentworth kardeşlerle Timothy Molloy'dan oluşan Our Last Night'tansa iki eserle programımıza başlıyoruz. Önce bir Taylor Swift cover'ı olan The Fate of Ophelia, hemen ardından Same Old War, TRT Radyo 3 frekanslarında Alfa Rock farkıyla sizinle.

Our Last Night bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza 1980 yılında New Jersey'de kurulmuş ve thrash metal sahnesinin en istikrarlı gruplarından biri olarak kabul edilen Overkill'le devam ediyoruz. Grubun kurucu üyelerinden Bob Bliss Ellsworth'un kendine has vokal tarzıysa onları benzerlerinden ayıran en önemli unsurlardan biridir diyebiliriz. Scourge ve Illuminations'a gruptan seçtiğimiz eserler oluyor.

Overkill bizimle birlikteydi. 1990 yılında İsveç'in Stockholm şehrinde kurulan bir progresif metal grubu olan Opeth ise bugün Alfa Rock sahnesinde ağırlayacağımız son grup olacak. Müzikal kariyerine death metal ile başlamış olsa da zamanla daha melodik ve progresif bir tarza evrilen bu oluşumdan seçtiğimiz sıradaki eserlerse Harlequin Forest ve The Drapery Falls. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve İsveçli grup Opeth'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Death Metal, Progressive Rock ve Folk müzik öğelerini harmanlayarak benzersiz bir müzik tarzı yakalayan bu grup, Mikael Åkerfeldt tarafından kurulmuş ve onun liderliğinde de bugüne kadar birçok değişim geçirmiştir. Şarkı sözlerinde genellikle melankolik ve felsefi temaları işleyen grubun müzikal yapısı teknik ustalık gerektirirken, şarkı trafiklerinin karmaşıklığı ve derin lirik temalar Mikael Åkerfeldt'in etkileyici vokaliyle birleşince ortaya birbirinden güzel parçalar çıkmış. To Bid Your Farewell ve hemen ardından bir Deep Purple cover olan Soldier of Fortune ise bugün listemize eklediğimiz son eserler olacak. Hemen ardından kapanışı yapmak için tekrar burada olacağız.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Our Last Night, Overkill ve Opeth gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çığır açan teknolojileri imza attığını ve yapay zekada lider konuma ulaşabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka eylem planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanını kabul etti. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ankara Etimesgut'taki havalimanı yenilenen yüzüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 Haziran Pazartesi günü hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de kullanılacak havalimanının yeni adını Ankara olarak duyurdu. Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerden Özbekistan, Hatay, Arsuz'da Tokyeli ile 308 konutluk bir mahalle inşa etti. Açılışta konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, proje için mahalle Türk-Özbek işbirliğinin abidesi olarak yaşayacak dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin yapay zeka alanında kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve teknolojiyi kamu yararına kullanan öncü bir model geliştirdiğini söyledi. Duran, kamu hizmetlerinde verimliliği artıran ve veri güvenliğini esas alan kapsamlı bir dijital dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini belirtti. Burhanettin Duran, kurulan bağımsız yapay zeka altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP sözcüsü Müslüm Sarıoğlu'nun kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda CHP'de kongre takvimi ve kurultay süreciyle ilgilenecek görevliler belirlenecek. Kesin üye listelerinin açıklanmasının ardından sırasıyla mahalle, ilçe ve illerde seçim yapılacak. Kurultay içinse yargı kararı beklenecek. Ankara'da öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı. Kahraman Kazan'da yağan dolu yolları beyazla bürüdü. 1 milyonun üzerindeki öğrencinin katıldığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezli sınav 2 oturumda tamamlandı. Öğrenciler hayallerindeki lise için yarıştı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıttığını söyledi. Türk yargısı kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir dedi. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 42 ve ulusal düzeyde aranan 48 kişi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakat anlaşmasının yarın imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Trump, imzalardan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, mutabakatın ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı El Sani ve Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, temasları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrow da kabul etti. Spor. Milli takımımız yarın Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, 24 yıl beklediğimiz bir maç, çok heyecanlıyız. İyi bir oyun ortaya kuracağımızı düşünüyoruz dedi. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Seyir-i Sefer günlüğü dünya elektronik müzik sahnelerinden derlediği yepyeni parçalarla maceranın eşiğinde harekete hazır. Sinematik ve atmosferik notaların eşliğinde muhteşem yol hikayeleri başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3, Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Elektronik müziğin özellikle side chill, ambient, down tempo ve progressive chill out tarzlarında en üretken isimlerinden biri Emil Iyayev ile parladı Mavi Sarı Serüven'in yıldızı. Zero Cult Proje adıyla tanıdığımız yapımcının 20 yıl önce çıkan ilk albümünün modern ses tasarımı teknolojisiyle yeniden doğuşuna şahitlik ettik. 26 Haziran'da çıkacak bu albümden sızan ilk tekli Neo Karma ile yol almaya başlıyoruz. Devamında organik etnik müziğin ses büyücüsü lakabıyla tanınan Avustralyalı figürü Kalia Scintilla, 2025 yılı eserinin yeniden hayata dönüşüyle sesini ulaştırıyor. Sanatçının 2014'te başlayan üçlemesinin 2025 yılındaki ara durağında yer alan parça, dolambaçlı patikaları ve ruhumuza kazınan hatıraları anlatıyor. Mayıs başı çıkan teklide Liquid Bloom ve Bloomurian dokunuşuyla yeniden şekillenen Golden Road'u dinliyoruz. Hemen sonra ambient sahnesinin ses tasarımcılarından seyyah ruhlu yapımcı Ike'la bir Kahire rüyasına dalıyoruz. Bin yıllık öykülere konu olan ve Kahire'nin loş arka sokaklarına taşan sesler, yapımcının Mayıs ortası çıkan kısaçalarında kendini buluyor. Elektronik tınıların etnik örgüyle yeniden kodlandığı bu kısaçalardan Risorgini ile sinematik bir Kuzey Afrika gecesi canlanıyor zihnimizde.

Şimdi şehir ışıklarının müzikle buluştuğu en rafine noktalardan birinde mola veriyoruz. San Francisco House ve Soul sahnesinin önemli seslerinden Samantha James bir yere yetişmeye çalışmayan sakin tarzıyla giriyor hayatımıza. Şarkıcının son teklisinin B yüzünde yer alan ve gecenin atmosferini adeta yeniden tasarlayan parça Closer, zamanı biraz daha yavaşlatıyor. Amerika indie folk lo-fi geleneğinin sessiz devlerinden biri Damien Jurado, sinematik ve melankolik folk evreninin en yeni cevheriyle geliyor mavi sarı serüvene. Akustik veya elektrikli gitarın sakin ve dalgalı tınıları üzerine kurulu bir tarza sahip şarkıcı, bu sinematik kurgusunu ön plana çıkaran 25 Mayıs tarihli parçası Cheryl's Cake'i sunuyor.

İtalyan sinema müziğinin efsanevi bestecisi Piero Piccioni'nin oğlu yapımcı Jason Piccioni, babasının müzik mirasını çağdaş elementlerle yeniden imzaladığı çalışmasıyla geliyor Mavi Sarı Serüven'e. Yapımcının vizyoner dokunuşlarıyla modern bir ses ustalığına dönüşen 20 Mayıs tarihli albümünden Akdeniz kıyılarında romantik bir gece yürüyüşüne eşlik eden şarkı Amore Amore Trip duyuluyor. Sonrasında DJ Matty Safer'la Vittor Roccoforte'nin güçlerini birleştirdiği modern bir dance not dance projesi Love Tempo, cumartesi gecesi atmosferini yumuşatmak için sahneyi devralıyor. İkilinin son albümü funk esintili bas yürüyüşleri, parlak synth dokuları ve Matty Safer'ın kendine has vokaliyle öne çıkıyor. Çalışmadan New York gecesinin ışıltılarını taşıyan parça Wanna Be With You geceye eşlik ediyor.

İtalyan No Jazz dihasından 80'lerin başındaki görkemli Brezilya funk soul müziğinin altın çağına ve Rio de Janeiro'nun o hareketli renkli hayatına şık bir selam gönderen melodilerle devam ediyoruz. Milano merkezli yapımcı Eston Inc'in Brezilyalı usta şarkıcı Toco'yla yeniden bir araya gelerek imza attığı tekli duyuluyor gecede. Trombon nameleri eşliğinde bir sol klasiği olmaya aday yepyeni şarkı Dona Diva, neşeli birkaç dakika bırakıyor mavi sarı serüven satına.

80'lerin analog synth estetiği modern yapım dinamikleriyle günümüze taşınıyor. Gecede New Yorklu yapımcı Julian Ribot'un arkasında olduğu retro fütüristik ses duvarları ören Dark Bay Project

Sesi, Creed'in melodileri yankılanıyor. Projenin dijitalin pürüzsüzlüğünden uzak kaset simülasyonları ve kirli synth dalgaları ile yükselen 3 Nisan tarihli albümünden parçası Bleed duyuluyor. Daha sonra Amerikalı şarkıcı Jack Johnson'ın film yapımcılığına, oradan da müzisyenliğe uzanan yolculuğunu anlatan belgeselin müziğiyle devam ediyor macera. Çift albüm formatında hazırlanan bu çalışmada Johnson'ın 2001 yılı şarkısını iki kardeşten oluşan grup Hermanos Gutierrez'le yeniden yorumlamış. Tekli olarak 13 Mart'ta çıkan parça Drink the Water'ı dinliyoruz.

Programımızı Rio de Janeiro'nun tanıdık, güneşli ve melankolik bossa esintisiyle kapatıyoruz. Brezilya sahnesinin sıra dışı söz yazarı Pedro Mizutani, bossa nova tarzına getirilmiş avantgard ve modern bir manifesto niteliğindeki albümüyle noktalıyor bu haftayı. 22 Mayıs'ta çıkan albümden Bird on the Net ile bitiriyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden derlediğimiz repertuarımızla bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Listemizin ilk sırasında piyanist ve besteci Ulvi Nardi'den dinleyeceğimiz parça var. Pasado Sonata Tercero Movimiento.

Dalga sesleri vokalde Heleni Möme ve gitarda Franciel Montero'dan oluşan The Bossa Nova Duo'dan dinleyeceğimiz bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Double Rainbow.

Bir sonraki parçayı Marcelo Resende yorumluyor. Mrs. Robinson.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı, trompette Wilson Ortega Rueda, piyanoda Sergio Delgado, basta Vicente Aribu, timbalde Miguel Cavana ve Conga'da Javier Ferreiro'nun birlikte yorumladıkları Wawanka parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Her hafta aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçelik.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Robert Schumann'ın bestelediği tek opera olan Genoveva'nın uvertürünü ve Johannes Brahms'ın klarinet, cello ve piyano için Opus 114 La Minör Triosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne barok dönem bestecisi Johann Friedrich Fasch'a ait iki obua, fagot ve yaylı çalgılar için do minör konçerto ile başlıyoruz. Sergio Azzolini yönetimindeki Camerata Bern topluluğu seslendiriyor.

Sergio Azzolini yönetimindeki Camerata Bern topluluğu, Johann Friedrich Fasch'ın iki obua, fagot ve yaylılar için Dominör konçertosunu seslendirdi. 20. yüzyılın İsveçli bestecilerinden Hugo Alfvén'in solo piyano için Takım Adalardan Manzaralar adlı eseriyle devam ediyoruz.

Hugo Alfvén'in Takım Adalardan Manzaralar adlı eserini İsveçli piyanist Valmar Rydström'ün 1972 tarihli kaydından dinlediniz. Johann Sebastian Bach'tan önce Almanya'nın en önemli bestecilerinden biri olan Heinrich Schütz'e ait iki koro parçası var sırada.

Heinrich Schütz'e ait iki eseri Stefan Parkman yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın Alman romantizmini yansıtan ve premierinden sonra aldığı olumsuz eleştiriler sebebiyle bestelediği tek opera olarak kalan Genoveva'nın uvertürüyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın bestelediği tek opera olan Genoveva'nın uvertürünü John Storgards yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Hırvat besteci Frano Paratz'ın Nefesli Çalgılar için Scherzo adlı eseri var sırada. Zagreb Nefesli Çalgılar Beşlisi seslendiriyor.

Frano Paratz'ın Nefesli Çalgılar için Scherzo başlıklı eserini Zagreb Nefesli Çalgılar Beşlisi'nden dinlediniz. İsviçreli besteci Ernest Bloch'un 1925 yılında kaleme aldığı Cello ve Piyano için 3 Eskiz başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Ernest Bloch'un Cello ve Piyano için 3 Eskiz başlıklı eserini cellist Nicolas Alstedt ve piyanist Alexander Longfich seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın birbirine zıt iki bölümden oluşan Opus 111 Do minör 32 numaralı son piyano sonatı var sırada.

Beethoven'ın Opus 111 Do minör 32 numaralı son piyano sonatını Kotaro Fukuma yorumladı. Programımız Claudio Monteverdi ile devam ediyor. Bestecinin 1619 tarihli Madrigaller kitabından Aşk Mektubu ve Kim Mutlu adlı iki eseri dinliyoruz.

Tenor Gianluca Ferrarini ve Concerto Italiano topluluğu Claudio Monteverdi'ye ait iki madrigal seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın 1891 tarihli klarinet, cello ve piyano için Opus 114 La Minör Triosu'yla sona eriyor.

Johannes Brahms'ın 1891 tarihli Opus 114 La Minör Triosunu, klarinette Hans Christian Braun, cello'da Ellen Margaret Plesio ve piyano'da Howard Gimse'den dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1956 yılında kurulan RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 12 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Leo Koopman yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, ülkesinin en önemli gazetelerinden birinde 2010 yılından bu yana köşe yazıları da yazmakta olan 1986 doğumlu Güney Koreli piyanist Yal Om Son, konser programından ilk olarak Anton Lajovic'in yaylı çalgılar için Bir Rüya başlıklı eserini dinliyoruz.